Çok kötü bir sabah kana. Kırmızı ve o bile de boya. Dizli peyzaj. Zvuci seoski. Brče kravice. Blaze. Lepe kose. Razgledite. Bo Boże, bo Boże, bo Boże, bo Boże, bo Boże.